lafız ağabeyi bilmiyorum. Karnedan. Dharmadayak ang par benpur. Guru da puchhe bina.